Yarı defer ber golü keçildi. Yaram bir gona az maram idi. Oyun ve vakti doğru sildi.